0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da dadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: bahçe kazan. Bukat Banko Baku ASC mensuslu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 30.

0: صارت إل.
1: Hayyat Mirza. 19. asrın sonlarında dünyaya gelen Hayyat Mirza, Tavuz Aşık Mühit'in getirdiği nadir

0: Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

arasında gece 18-22, gündüz 28-33, Aralık aylarında gece 18-21, gündüz 30-35, dağlık yerlerde ise gece 8-13, gündüz 22-27 derece ısıtı olacak. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz. ...35 dağlık yerlerde ise gece 8-13, gündüz 22-27 derece ısıtı olacak. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Hatta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Bol kart debet market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
1: Bolkart Bank of Baku ASC'ye mensuslu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 DG mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 45 54.
3: Salam abala, gör dayın sahne deyil. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla,

0: avumat için bir bank çatına yaz. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kasabasında premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 4554.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bank'da var.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
1: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kasabasında premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055-444-4554.
5: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
9: Danışır Bakı.
10: Öten iller nermelerdi.

Geleceğimiz siz Azerbaycan'ın inkişafında gelecekte öz sözünü diyeceksiniz. Ülkemizin inkişafı için vakt gelecek ve siz lazımı kararları kabul edeceksiniz. Gösterişleri vereceksiniz. 30 yıldan sonra, 40 yıldan sonra Azerbaycan'ın inkişafı sizden asılı olacak.

0: Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik seviyesine taşıyarak savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimize güçlü bir zemin hazırlamış olduk. Silahlı kuvvetlerimiz arasında düzenlenen müşterek tatbikatlar, eğitim ve tecrübe paylaşımı faaliyetleriyle savunma sanayi kuruluşlarımız arasında giderek derinleşen işbirliği bu ortaklığın sahadaki somut yansımalarıdır. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı karşılıklı ihtiyaçlar ve imkanlarımız doğrultusunda ilerletmeye inşallah kararlıyız.
1: Hazırda dünyada bir çox təhdid mövcuddur və bu kontekstdə Türk dövlətlərinin birlikdə addımlar atması zəruridir. Türk Dövlətləri Təşkilatı bu baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir bu fikirlər. Bakıda keçirilən Türk Dünyası Diyaloqlara Ortaq Gələcək, Ortaq Vizyon panelinə video müraciəti zamanı bildirilib. Paneldə dezinformasiya ilə mübarizə kommunikasiya sayəsində əməkdaşlıq və Türk dövlətləri arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsi rəhbərinin köməkçisi Fərhad Pirinççi.
2: Şimdi yeni dönemdə özellikle bu rakamsal transformasyada oldukça önemli. Çünkü her gün çok fazla dezenformasyon oluyor, çok fazla gelişiyor. Bu sadece ülke içinde değil, bölgeye ve küresel dünyaya yönelik de gelişiyor. Bundan sonraki süreçte de yine bu dezenformasyonla mücadeleyi oldukça önemli. Çünkü her gün çok fazla dezenformasyon oluyor, çok fazla gelişiyor. Bu sadece ülke içinde değil, bölgeye ve küresel dünyaya yönelik de gelişiyor. Bundan sonraki süreçte de yine bu dezenformasyonla mücadeleyi en başta Türkiye ile Azerbaycan arasında işbirliğini, bundan sonraki süreçte yine birge bütün Türk Devletleri Teşkilatı'ndan gelişmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz.
1: Qərbi Azərbaycan icması ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpusun Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərdə Ermənistanın kəskin reaksiyasını qətiyyətlə pisləyib. Bunu Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik eləcə də sülh prosesinə zərbə kimi qiymətləndirilib. Bəyanatda

Max Roach, Kenny Clarke'la birlikte bebop janrında ifa eden ilk Serb aletleri ifaçısıdırlar. 1952 yıl Charles Mingus'la birlikte Debut Records'ta label yaradılar ve 1953 yıl Jazz at Massey Hall adı altında mühteşem konsert programı ile çıkış edirlər. Burada Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus kimi musiqiçilər ifa edirdilər. Max Roach sadece musiqiçi değildi, hem de o öz ideyaları olan, yeniliklere açık olan sənətkar idi. O Charlie Parker'in ses yazmalarından biri olan The Savoy Recording'da ifa edir. Öz solosu ile neyinki tamaşaçılar, hatta musiqiçilər arasında belli nüfuz kazanan Max Roach getdikçe brende çevrilirdi. Elə bu sololardan birini sizə təqdim edirəm. The Third Eye, Max Roach.

Ayrılık bir denizmiş. Sen uzak yaşıla da ayrılık bir denizmiş. Sen uzak yaşıla da ayrılık. Öten günleri koru yaxşı bak. Verme bada. Ayrılık bir denizmiş. Sen uzak yaşıla da ayrılık bir denizmiş. Sen uzak yaşıla da.